dost düşmüş Bızgı peşmar gu Mala vakirdi Şede bu mava Dost düşmüş

0: ve derdû yeşû azara Ah le dewe garibim berbederû Bekesim le çuarçewî xemdema Ah le dewe garibim berbederû Bekesim le çuarçewî xemdema Ah le dewe garibim berbederû Bekesim le çuarçewî xemdema
1: شوتا سحر قريب

0: pey kesî xesa ba ba İçeni düz kere gel Baba uvan ve İdeye uvan ahseniye
1: Hoşçakalın. İstirahat ev girmene Bejneviye'yi parça şiire ve vaşu Mamusa Khamyar Horami Kabadengo Şeyda Basami Muni ve Cehizmetane Mejnevdi. Rola bizam.

Aziza, her çınlığa çini tabi mece hizmetane hiçtir her kema. Derfeteki koleni, rozgayr iş kol biyano, bername koy mec helimde derfet mahen. Dezoşi divabara mahen hizmetane goştacı bername koy hen. Ve spasi divabara u dezoşi ma pekak yemin gol piyu. Ve şevisi birayta کاروان کریم جاری تر قبول فرمادی تا برنامه تر گلایو تا مسفارو بخوایی پروردگاری

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta güebisti bernameyi yasana gorakan dabın. La madu peşkeş kirdini Dana Osman.

gundi xaçı garibi av gundi atırsam ömrüm dağladım xaçı garibi.